Kime inanayım kardeş? Kime güveneyim söyle? Kime bel bağlayayım kardeş? Sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle.

olan atana. Kime inanayım kardeş, kime güveneyim söyle. Kime bel bağlayayım kardeş, sırtımı döneyim söyle. Sırtımı döneyim söyle. Söyle kardeş, söyle.

0: Ben seni çok seviyorum.
1: Ben de seni çok seviyorum.
0: Bir daha söyle.
1: Çok seviyorum.
0: Ben de seni sevgilim.

değilim. İyi yerlerden gelmedim biliyorum. Ayaklarım çamurlu, gözlerim bulutlu. Hayatım iyi değildi. Ne uğraştım olmadı.

Yan yana gelmemiz suç sayılsa da, hayalini sarmak yasak değil ya. Ellerini tutmak suç sayılsa da, resmini koklamak yasak değil ya.

Mustafa'm dökülür seher yerinde. Görüşmek mümkün mü günün birinde? Hayal oldum, serap oldum, sır oldum. Kim ne bilsin

Biri saksımızı çiğneyip gitti. Biri duvarları yıktı, camları kırdı. Fırtına gelip aramıza serildi. Biri milyon kere çoğaltıp hüzünleri, her şeyi kötüledi, bizi yaraladı. Biri şarabımızı döktü, soğanımızı çaldı. Biri hiç yoktan vurdu kafeste kuşumuzu. Ciğerim yanıyor, yüreğim kanıyor. Olmasaydı, olmasaydı sonumuz böyle.

Birer yolcuyduk aynı ormanda kaybolmuş. Aynı çıtırtıyla ürperen birer serçe. Hep aynı yerde karşılaşırdık, tesadüf bu. Birer tomurcuktuk hayatın kollarında. Birer çiğ damlasıydık bahar sabahında, gül yaprağında. Dedim ya, hiç yoktan susturuldu şarkımız. Yüreğim kanıyor, yüreğim kanıyor. Bitmeseydi, bitmeseydi bizim öykümüz böyle.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 9523.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
0: Gül İnşaat reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Gül İnşaat reklamları sundu.

Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın,

Geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: alışverişi merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. İlyas Köy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166
1: Resul Bahçe Avize, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize, eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları, dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tayt uyku kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan ve ilerleyen saatlerde etkisini artıran, gecede devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Esenler, Zincirlikuyu ve Topkapı'da bulunan metro istasyonlarıyla alt geçitlerde su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken sular ulaşımı olumsuz etkilerken vatandaşlar yürümekte güçlük çekti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Çankaya Köşkü'nde Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu'nun Türkiye'nin yeni anayasa gündemi başlıklı toplantısına katıldı. Burada konuşan Gürlek, bugün gelinen noktada anayasa ülkemize dar gelmektedir. Türkiye yüzyılında Türkiye'nin askeri müdahale etiketini üzerinden atmış, çağın ihtiyaçlarına cevap veren demokratik yeni bir anayasaya ihtiyacı vardır dedi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran hem Türkiye olarak hem de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyon konusunu önceliklerimizin birinci sırasına koyduk. Elimizdeki tüm imkan ve araçlarla ülkemizi ilgilendiren ya da ülkemizin ilgilendiği her konuda hakikati korumak için çaba sarf ediyoruz dedi. A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamda ise 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 1212 0543 437 1212 Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale, et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk dönerler.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü. Araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da etkili olan sağanağın ardından baraj doluluk oranları %38,6'dan %45,22'ye yükseldi. Doluluk oranı bir günde 7 puan arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla bu ay toplam 7,8 milyar lira evde bakım yardımını hak sahiplerinin hesaplarına yatırmaya başladıklarını açıkladı. İçişleri Bakanlığı 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump, Arizona'da düzenlenen seçim mitinginde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Trump, İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından saldırıyı iptal ettiğini belirterek bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı dedi.
2: Spor.
1: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez park eden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik, Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik, tertemiz sonuç. Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir taytuy kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti

0: Salonunuza değer katan koltuklar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Samsun'a mis lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Çatal Armut Koma Gene. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Koma Gene'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Sokaklara dönmek için aniden sen geldin ve mahvettin beni. Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim.

değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Östat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10-0532-446-3166 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: elini elime.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2727 vatandaşımız, AFAD, Sahil Güvenlik Jandarma ve belediye ekiplerimizin özverili çalışmalarıyla sağ salim tahliye edilmiştir, dedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, karayolu ve demiryolu ağımız üzerinde bugüne kadar toplam 21 ekolojik köprü inşa ettik, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş okul olaylarını ve dijital riskleri araştırma komisyonu başkanlığına AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin seçildi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı, son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Avrupa Birliği Liderler Zirvesi Belçika'nın başkenti Brüksel'de başladı. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada tek Avrupa tek pazar gündemiyle zirveye başladıklarını belirtti.
3: Spor.
2: A Milli Futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsunspor Nuri Hasan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mersinli Ciğerci Apo sunar. 1967'den günümüze lezzet, hijyen ve güler yüzün adresi. Mersinli Ciğerci Apo.
1: İlk bana yanlış yapanlardan mı başlayalım? Yoksa etrafımdaki adam görünüm adamlardan mı? Haydi bakalım. Aynen.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun. Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

şimdi Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

0: güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni. İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin

0: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin ara iki ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Mersinli Ciğerci Apo ile devam ediyor. Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı No 380 Atakum Samsun. Rezervasyon 0362 437 30 33.

ne faydah, ne faydah. Kefen beyazah, ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah, ne fayda. Bir hayna yaş dökersin, kadrin bilmez ah, ne fayda.

yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Yere vurma hatırımı, yere vurma hatırımı, sana kahpe meydan kalır. Kalan kalır, kalan kalır, giden gider, kalan kalır.

güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyasköy, Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66 Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine

canım öyle azalır sen gülmeyince. Ömrüm öyle kısalır.

yıldızlara küserim sen gülmeyince. Yeryüzünde daralır

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İstanbul'da meydana gelen sağanağın ardından mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada 7 dalış teminin çalışmalara katıldığı belirtildi. Açıklamada ayrıca mahsur kalan 759 vatandaşımız sağlık durumları iyi bir şekilde kurtarılarak emniyetli bölgeye intikal ettirilmiştir denildi. Kağıthane'de dere kenarındaki köprünün ayağına takılmış erkek cesedi bulundu. 40'lı yaşlarda olduğu öğrenilen kişinin Sarıyer'de sel sularına kapılarak sürüklendiği belirtildi. İstanbul Valiliği yağış nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3'e yükseldiğini, kayıp 4 kişinin ise arandığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da yaşanan su baskınlarına ilişkin, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti ve maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir dedi. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi. Ticaret Bakanlığı'na taksitli satışlarda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararlarıyla uyumlu düzenleme yetkisi verildi. Milli Savunma Bakanlığı son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 477 kişinin yakalandığını, 981 kişinin ise hududu geçemeden engellendiğini açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bakü'de düzenlenen Asya'da karşılıklı işbirliği ve güven arttırıcı önlemler konferansı 7. zirvesi marjında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüştü.
2: Spor.
1: A Milli Futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la, yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Surözü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Asan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamda ise 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: alışverişin merkezi Esme.
1: Yeter ki iste, adresi Esme.
2: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç. Samsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 440 56 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.

Biliyorsun ya, arkanda bıraktığın bu enkazın selasını da okut. Öyle git. Farz et ki ben

Karşılaşsak bile sakın tanıma beni, iki kör gibi. Sessizce geçip gidelim, sen benim için artık herkes gibisin.

0: Vites Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 800

Kent, Atakent dönercisi. Resul Bahçe Avize. Avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımlarında toptan ve perakende satış hizmeti sunuyor. Kaliteli ürün, uygun fiyat ve geniş ürün yelpazesiyle Resul Bahçe Avize yaşam alanlarınıza şıklık katıyor. Resul Bahçe Avize. Eviniz, balkonunuz ve bahçeniz için doğru adres. Samsun Merkez Şube, Toybelen, Çağaloğlu Şubesi Atakum, Fatsa Dolunay Şubesi ile hizmetinizdeyiz.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları

İster fırtınalar kopsun, yüreğimin her köşesi paramparça olsun istersen, ben de unuturum, ben de unuturum senin gibi.

0: Patates Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Evinizin konforunu şıklıkla buluşturun. Aslan Koltuk'ta sıfır koltuk takımları dilediğiniz renk seçenekleriyle sizleri bekliyor. Silinebilir tay tüyü kumaş, özel üretim imkanı ve 2 yıl garanti avantajıyla kalite, konfor ve zarafet bir arada. Üstelik koltuk takımları 30.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Aslan Koltuk, imalattan halka satış, toptan ve perakende hizmet. Kredi kartına 6 taksit. Sipariş için 0530 572 1590. Instagram Aslan Koltuk. Aslan Koltuk, salonunuza değer katan koltuklar.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at. Şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklam.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva'yı kabul etti. Kabule ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin, Düzce'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetti. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik yıllarca devam eden takipte son halka Mihraç Ural oldu. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025 ve 2026'daki operasyonlarla devam etti. Kırmızı kategoride aranan Ural ise MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonuyla Suriye'de yakalandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, İran devriminin gerçekleştirildiği 1979 yılından itibaren ülkenin hiçbir zaman bu kadar baskı ve zorlukla karşılaşmadığını bildirdi.
2: Spor.
1: A milli futbol takımında geçtiğimiz hafta yolların ayrıldığı teknik direktör Vincenzo Montella, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'yla bir araya geldi. TFF, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde gerçekleşen görüşmede başkan vekilleri İbrahim Özbay ve Fuat Göktaş'la yönetim kurulu üyeleri Cengiz Gökay, Hasan Suröz'ü, Fazlı Çilingir, Tahir Ediz Kıray ve Metin Akyüz'de yer aldı. Süper Lig'in 8. haftasında 19 Ekim Pazartesi günü oynanacak Trabzonspor Beşiktaş karşılaşmasında konuk takım taraftarlarının tribünde yer almasına karar verildi. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Doğu Park bölgesinde hayata geçirilmesi öngörülen Millet Bahçesi projesi kapsamında hazırlanan revizyon imar planı ele alındı. Mecliste temsil edilen tüm partililerin oy birliğiyle Samsun Spor Nuri Hasan tesislerinin yer aldığı bölge planlama kapsamı dışında bırakıldı. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Aston Villa 6 puana düşerken Fenerbahçe 1 puanda kaldı. Euroleague'in 5. haftasında Anadolu Efes sahasında konuk ettiği Bayern Münih'e 93-101 mağlup oldu. Üst üste 3. mağlubiyetini alan lacivert beyazlılar toplamdaysa 4. kez parkeden mağlup ayrıldı.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6522 lira 56 kuruş, Amerikan doları 49 lira 41 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş, sterlin 65 lira 36 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 106 dolar 13 sent, bir bitcoin 81.537 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.118 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli. Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının Trakya'da artacağı, diğer yerlerde azalacağı, genellikle mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Haber. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44 Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 15 05. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 ilk adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
0: Lezzet bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, hıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve

0: sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mehir en güzel hali.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45 yıllık tecrübe, BMW'de 33 yıllık uzmanlık. Müşteri memnuniyetinde lider özel servisimizde BMW, Mini ve Land Rover araçlarınızın bakım ve onarımını güvenle yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun. Camlı Bel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444 4 469.

sırtımdan vuruldum da geldim. Attığınız ateşlerde döne döne dilimde şafak türküsüyle geldim. Mezopotamya'da anaların kanlı gözyaşını topladım da geldim. Dicle nehrinde

0: sen de yaralı. Sen de bahtı karalısın, ben de karalı, ben de karalı, ben de karalı.
1: Çilingir Grup İnşaat reklamları sunar.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
1: İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu, meşhur Fahrettin Soylu'nun yeri. Zurna dürüm, tavuk döner, pilav üstü döner, İskender, meşhur kelle paça çorba ve kendine has lahmacunuyla İlyas Köy Öztat Döner Pide ve Kebap Salonu'nun lezzetlerini yemeye doyamayacaksınız. 10 0532 446 31 66. Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Temizlik gözünüzde büyümesin. Çakır Temizlik halleder. İnşaat sonrası temizlik, ev, ofis, villa temizliği ve koltuk yıkamada profesyonel hizmet. Çakır Temizlik. Samsun ve ilçelerinde hizmetinizdeyiz. 0542 588 38 79. Çakır Temizlik. Tertemiz sonuç.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

gel dünyanın gör halini. Yaşadım sevginin en kör halini. Şimdi gel de ister seyret. Benim senden sonraki halim.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yari neyleyim? Neyleyim? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yari neyleyim?

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Safsun'a Mis Lahmacun Emre Usta'dan dev kampanya. Nefis Antep usulü lahmacun sadece 75 lira. Çıtır lahmacunsa 50 lira. Açık ve kapalı Bafra pidesi, sürmene pidesi, ızgara köfte, porsiyon ve kilo işi tavuk çeşitleriyle gerçek lezzet burada. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz vardır. Trendyol Yemek ve Yemek Sepeti üzerinden de sipariş verebilirsiniz. İletişim 0362 446 55 44. Mis Lahmacun Emre Usta, Cedit Mahallesi, Nebiler Caddesi, numara 53 ilk adımda.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-469.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

kaybetsem bile her şeyi. Bu aşkı yırtar giderim, sinsice olmaz gidişim, kapıyı çarpar giderim sana yazdığım şarkıyı.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Çatal Armut Komageni, İsmail Dal ve Şükrü Can Dal'ın işletmeciliğinde taptaze çiğ köfteler, enfes dürümler ve Komageni'nin eşsiz lezzetleri sizleri bekliyor. Lezzeti paylaşın, mutluluğu çoğaltın. Sipariş için 0546 535 46 77 veya 0362 445 1505. Çatal Armut Mahallesi 847. Cadde numara 2 İlk Adım. Etsiz ve eşsiz lezzetin tek adresi.
2: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: İnşaat reklamları sunar.
1: Lezzet, bazen tek bir lokmada kendini belli eder. Özenle hazırlanan tavuk döneri, sıcacık paça çorbası, günlük sulu yemekleri ve Arnavut ciğeriyle Ada Döner, geleneksel lezzetleri sofranıza taşıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlüt organizasyonlarınız için toplu yemek siparişleri de özenle hazırlanıyor. Ada Döner, Kışla Mahallesi, Gebi Caddesi numara 297'de. Sipariş için 0362 236 çift 032. Ada Döner, lezzetin en güzel hali.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
0: Çilingir Grup İnşaat reklamları sundu.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.
1: Tutku FM, Tutku FM.
2: 20.05 saatlerimiz Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında 15 Ekim ve beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programına hepiniz hoş geldiniz. Aslan Abasa üzerinden mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. WhatsApp numaramız 0542 744 65 50.

21 saatimiz ve Perşembe gecesinde Kalpten Kalbe programında mesajlarınıza yer vermeye başlıyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda sevgili dinleyiciler. Bir yerler Samsun TTP kapalıda bulunan Muhammed Emir Albayrak için aklım fikrim sende. Seni ne zaman nasıl göreceğim de beni görü görmez ne diyeceğin de. Bende kalmadı şarkısı Aslı'dan Emir'ine armağan olsun. Aklım fikrim sende diyerek mesajını sonlandırmış. Aslı'dan Emir'ine armağan oluyor.

Ve ikinci mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun kapalı C23 koğuşundan Abdullah da. Koğuş arkadaşlarım olan Emirhan Usta kardeşim dört duvar arasında geçse de ömrümüz, umutlarımız özgürlüğe çıksın. Doğum günün kutlu olsun. Allah tez zamanda sevdiklerine kavuştursun inşallah. Değirmenim terse döndü bu sene şarkısını kardeşime armağan ediyorum diyor. Abdullah Dağ ve sevdikleri için geliyor.

İyi yayınlar dünyanın merkezi, Karadeniz'in başkenti Samsun'dan bizi izleyen dinleyen herkese selam olsun. 7/24 yayınlarınızı keyifle dinliyorum. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Ramazan Gök, bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Seri bir şekilde A'dan Z'ye tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. WhatsApp üzerinden değerlendiriyoruz mesajlarınızı. İyi yayınlar Samsun T tipi açıkta yatan. İki gözüm aslan abim Burat Aşkın'a. Burat Aşkın'a çok çok selam olsun. Özlemlerdesin. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle seni seven kardeşin Doruk Eşkar'dan armağan olsun bu parça diyor. Doruk için geliyor.

İyi yayınlar diliyorum Ayke Koğuş'undan. Azem, aynı koğuşta kader bile yaptım dostlarım. Azizyan Hünerli, Alper Ustabaşı, İbrahim Cem Kaya, Furkan Çakıroğlu, Emir Şener'i ve A14'te yatan kardeşlerim canımdan Can, Kozbim, Kemal Ercan, Çetin Kalaycı, Türkan, Turcan Mehmet, Türkay Türcan, Mehmet Emin Aktuman'a, Okan Bayrağı selam olsun. Gittim parçası armağan olsun diyor. A2 koğuşundan Azem için geliyor.

0542 744 65 55 WhatsApp numaramız değerli dinleyiciler. Mesajlarınıza sırayla yer veriyoruz. Mesaj yoğunluğuna göre 30 ile 60 dakika arasında mesajlarınız yer alıyor sevgili dinleyiciler ve sıradaki mesajımızı aktarıyoruz. Selamünaleyküm, ben Muhammed Rıza Kırık. Aleykümselam Muhammed. Samsun'da A17 koğuşunda yatmakta olan İbrahim Aslan kardeşime selam olsun, sabır en güzel silahın olsun dostum, sen ateş ol ben yanayım şarkısını rica ediyorum. Muhammed Rıza Kırık'tan armağan olsun İbrahim Aslan için diyor.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar, ben Melih Edilan Yılmaz. Kader Bey'i yaptığım, sevdiğim kardeşlerim için sizin Aslan Tükeneceğiz şarkısını armağan etmek istiyorum kardeşlerim Duygu Dinç, Sina, İpek, Avşar, Fatma, Kete ve ayrıca Aslan kardeşim Caner Çetinkaya için de armağan olsun diyor Melike Dilan Yılmaz.

İyi günler. Samsun'un T-tipi Kapalı'da A5 koğuşunda yatmakta olan eşim Mami Torunoğlu'na selamlarımı gönderiyorum. Mamim, annen dükkanda, bugün arayabiliyorsan aramanı bekliyorum, seni çok seviyorum, ellerinden öpüyorum diyor. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, sırayla seri bir şekilde Adan Zeytin mesajınıza yer vereceğiz. 30 ila 60 dakika arasında mesajlarınızı yayınlamaya özen gösteriyoruz. İyi günler. Samsun T-tipi Kapalı'da yatmakta olan aslanım Serkan Köre, kör karanlıklar bile gün ışığına mahkumdur canım kardeşim. Dört duvar sadece bedenini kısıtlar, ruhunu ve aramızdaki sarsılmaz bağı asla. Sabırla, dualarımla ve tüm sevgimle günleri sayıyorum. Hasretle selam eder gülüşlerinden öperim. Allah'ıma emanet ol. Serkan'ıma savunmasızın parçası armağan olsun diyor.

İyi günler, biz Çarşamba Kadın Kapalı C4 Koğuşu'ndan Gizem Gökmen ve Gizem Tunç. Nedir bu çektiklerimiz şarkısını ablalarım Gülcan Özkara ve Ebru İkici'ye, kardeşimiz olan Melike Dilan Yılmaz'a ve İlayda İkici'ye, C5 Koğuşu'nda yatan dostlarımız Sibel Kaya ve Elif Kaya'ya da armağan olsun. Çivimizin çakılmadığı bu hapishanede kimse pas tatmamızı beklemesin, elbet bir gün çıkacağız, kimse kendini kaybetmezse iyi eder diyerek mesajını sonlandırmış Gizem Gökmen ve Gizem Tunç için geliyor. Adanalı Ayhan ve Etkin Yorum'a

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye Astroba Spor Salonu sponsorluğunda Perşembe gecesinde sevgili dinleyiciler. Bir yeniden Samsun cezaevindeki kardeşim Rahman Korkmaz'a Karlı Dağlar parçasını armağan ediyorum. Yakında kavuşacağız inşallah hastanım. Barış abin her zaman yanında, seni çok özledim, Allah'a emanet ol diyor. Kardeşim Rahman Korkmaz'a armağan olsun diyor dinleyicimiz.

Diğer bir mesajımız, iyi yayınlar. Ben Ayfer A2 koğuşunda yatmakta olan kardeşim Alper Ustabaş'a başla. Ben ablası ailesi ve sevdiğinden selam olsun. Onu çok seven ailesi olarak sonuna kadar arkandayız. Ablasından Alper Ustabaş'a armağan olsun senin uğruna şarkısı diyor.

Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Tüm mesajınıza yer vereceğiz. Sevgili dinleyiciler, bir kez daha hatırlatıyoruz. Selamünaleyküm, ben Ayrı Koğuşundan Doğukan Aktuman. Aleykümselam, namı değer boksör Dodo. Başta Kader Bey'i yaptım abilerim. Efkarlı Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Hasan Baydar ve kardeşlerim Mert Efe, Öner, İsmail Cem, Hasan, Emre, Duman ve A15 Koğuşunda yatan resim Samet Yıldırım'a armağan olsun. Ben yandım, siz yanmayın şarkısı diyerek mesajını sonlandırmış. Doğukan Aktuman için geliyor.

Özün olgunlaştırır, kaybetmek sabrı öğretir diyor Hazreti Mevlana. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Hasan Emre Duman, Samsun TYTP. Ailede koğuşunda yatan, kalbe güzel, sevgisi güzel annesi ve kız kardeşine bütün yüreğini feda eden koca yürekli yavrum. Seni seviyorum, iyi ki benim evladımsın, her daim arkandayım. Annen Zeynep'ten armağan olsun Volkan Aksu, gülüşüne can, can parçası Hasan Emre Duman diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

Evet, bu şarkı kısaymış. Kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Samsun Açık'ta yatan can kardeşlerim Hamza, Mırık, Anıl Koldere, Yusuf, Taha, Çelik. İçin armağan olsun. İnsanın hayatında Allah yoksa sarayda da olsa zindandadır. Ama hayatında Allah varsa zindanda da olsa orası saray gelir. Her daim kalptesiniz. Erkan Demiröz ve kardeşlerinden selam olsun diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

Tutku FM hayatımın en güzel insanı, en güzel tesadüfü, kalbimin en özel sahibi Aydın Kutbay. Bugün senin doğum günün ama benim için asıl şans senin hayatıma girdiğin gün başladı. Seninle gülmeyi, güzel anılar biriktirmeyi, bazen en saçma şeylere bile birlikte kahkaha atmayı ve her şeyden önemlisi seni sevmeyi çok seviyorum. Dilerim yeni yaşında yüzündeki gülümseme hiç eksilmesin, kalbin hep güzelliklerle dolsun. Her yeni yaşında yanında olmayı, mutluluğuna ortak olmayı ve hayatın bize sunduğu nice güzel anıyı seninle birlikte yaşamayı diliyorum. İyi ki doğdun sevgilim, iyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Seni bugün dünden daha çok, yarın da bugünden daha çok seveceğim. Dileğim birlikte geçireceğimiz nice güzel yaşlarımızın, el ele yaşayacağımız nice mutlu günlerimizin olması. Seni kelimelere sığdıramayacağım kadar çok seviyorum. Bu anlamda günde adını sen koy şarkısı Medine'den hayatının en güzel insanı Aydın Kutbay'a sevgili ve özlemle armağan olsun. Doğum günün kutlu olsun ömrüm diyor.

İyi yayınlar Hasan, Emre, Duman, Samsun TTP'ye aydı, koğuşuna yatan, kalbe güzel, sevgisi güzel annesi ve kız kardeşine bütün yüreğini feda eden koca yürekli yavrum, seni seviyorum, iyi ki benim evladımsın, her daim arkandayım, annen Zeynep'ten armağan olsun diyor.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz ve yoğunluğa göre mesajların yayınlanması 30 ile 60 dakika arasında sevgili dinleyiciler. Yayına ben Tunan Uçar, Samsun Kapalı'da T-Tipinde yatmakta olan kardeşlerin Doğukan Barık, Muhammed Ali Tanrıverdi, Gökhan Karalı, Burak Orbay'a, Enes Yıldırım, Asrın Altın Arda Yurda kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Özgür günlerde özgür günler göreceğiz. Ya hiçbir şey yaşanmamış sayacağız. Onlara buradan "Ben seni severken çocuk gibiyim" şarkısını armağan ediyorum diyor Tunahan Uçar.

yerinde kahramanlarım. Kurşun askerlerim, oyuncaklarım. Seni düzerlerse haber ver bana. Ben senin kapında nöbet beklerim. Çünkü ben severken çocuk.

Efendim. İyi yayını açar çarşamba kadın kapalı. C4 koğuşunda Gizem Gökmen, aynı kader birliği yaptığım kardeşlerim Gizem Tunç Avşar, Melike Dilan Yılmaz, Melisa Kaya, Duygu Dinci, Gamze Ak, Sena İpek, Fatma Keti, Tuğçe Yiğit, Sema Nur, Ay Yıldız, Ülke İkici, İlayda İkici, ablalarım Ebru İkici, Gülcan Özkan'a, Seda Köse, Kulebir için İlle de Sen parçasını armağan ediyorum. Eski biz, eski bir resim bıraktık geride, kalanlara tüm Samsun T tipine armağan olsun diyor Gizem Gökmen'den.

Yine Samsun Bahra T-Tipi kapalı da D4 koğuşuna yatan biricik babam Namı Şeker'e Şevval Şeker'den babacığım sevgim bende sonsuz özlemin sabrı kalmadı. Görüşlerine gün sayıyoruz. Allah'ıma emanetsin gözlerinden öpüyorum. Sıza niye gelmedin parçası. 3 gün dedin, 5 gün dedin, aylar yıllar oldu gelmedin kurban oldum diyerek mesajını sonlandırmış. Biricik babam Namık Şeker'e Şeval Şeker'den armağan

İyi yayınlar diliyorum. Samsun C26'da yatmakta olan canım Çınar Aslan. Sevgilim pazartesi kavuşuyoruz. Bu parçayı Tülin Peşi Çağatay'a, ben oğlum Çınar Aslan'a, Çanarçal'a C26 koşunda tanımadığım herkese, diğer oğlum C25'te yatan Şevki Can Bağcı, bir efsane deliyle salı günü geliyorum. Allah hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Özgür günlerde görüşme dileğiyle dinleyin geceler parçasını armağan ediyorum diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar Salih bütün radyo dostlarına. Sıradaki şarkılar armağan olsun. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Ferhat aileme ve emeği geçen herkese armağan ediyorum diyor. Ferhat içinde geliyor.

İyi yayınlar diliyorum Karakız'dan Resul'e armağan olsun Resul Dal Bey'e. Not beni arar mısın? Uygunsa diyerek mesajını sonlandırmış. Karakız'dan Resul Dal Bey'e armağan olsun notuyla diyor.

Sevgili yayına Gizem Turgut Tanca'ya 26 koşuna yatan eşim Emrah Turgut'a gelsin. Seni çok seviyorum kalbim, eşim senle bugün kurduğumuz hayalin gerçekliğine şahit olacağız. Sen benim evimsin, senin gönlün benim yuvam. Zor günler geçiriyor olabiliriz ama ayrı günler söz konusu değil. Sen benim aslan eşimsin. Sen benim aslan eşimsin ve ben bu ömrü iyisiyle kötüsüyle son nefesime kadar seninle yaşayacağım kalbim, diyor Gizem Turgut. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi günler. Sade Şeker'den Bafra T tipi kapalı D4 koğuşunda bulunan sol yanım Namık Şeker'e. Bir tanem biziz, merak etme, sen kendine iyi bak. Yarın günümü aydınlatırsın diye düşünüyorum. Güneşin vedası bile güzel, çünkü her son yarına bırakılmış bir umuttur. Seni çok seviyorum, diyor Sade Şeker'den Armağan oluyor.

Evet, biraz daha seri olacağız. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberiz Kalpten Kalbe programında En Güzel Şarkıların adresinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir? İnşallah bizdeyiz, bir sıkıntı yok, evdeyiz, oturuyoruz çocuklarla. Hepsinin çok selamı var, sana kurban oldum. Seni çok seviyorum her şeyim Emrah Yalçın'dan. Kübra'ya seviyorum seni, yer parçası armağan olsun diyor Emrah Yalçın'dan.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Barış Türker. Aleykümselam. AK koğuşunda kadar bile yaptığımız Can Hünerli, Sercan Yılmaz, Alper Ustabaş, Eda Nur, Ada Nur, Eyüp, Elyes, Şahin, Dindar için, Akın Aksoy için, Turgay Aslan, Cem Kaya, Mustafa Çiçek, Mahmut Kılıca, Yiğit Aslan, Hürkan Çayıroğlu ve kardeşlerin Seyitan Demir ve Serkan Aksoy'a çok selam olsun diyor. Diğer bir mesajımız, canım babamız Barış Türker. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. Kızların Almila ve Aden Hira'dan armağan olsun diyor. Babamız Barış Türker için diyor.

Akşamlar C22 Koşu'ndan Erda Can Büyüktağ, Çarşamba'da bulunan Can Parçalarım Eda Büyüktağ, Aysun Büyüktağ, sizi çok seviyorum. Yarın mektup ulaşır canlarım, şarkı Nazlı Can parçası Armağan olsun diyor Erda Can Büyüktağ.

21.45 saatlerimiz Perşembe gecesinde, takvim yaprakları 15 Ekim'i gösteriyor ve devam ediyoruz. İyi yayınlar. C26 koşunda yatmakta olan Muratcan Özdemir, Kader Birliği yaptım abilerim, kardeşlerim Emrah Turgut, Ümit Kaya, Fatih Çetin, Miraç Karakoca, Hakan Kara, Ufuk, İşler Özgür Kara abilerimi, kardeşlerime selam olsun. Menfaat Caddesi'nde tanışmadık ki çile yokuşunda terk edelim diyor Muratcan Özdemir. Öncelikle selamun aleyküm buradan Bicu, Serdal Özacar'a, abime ve Samet Yamiç'e, Baran Akman'a, Berat Kaya, Alper Ustabaş'a, Fulah Bıçak kardeşlerime selam olsun. Özgürlük hem büyük servetiniz olsun. Bir gün mutlaka canlarım Emirhan, Eli Özden, Armağan olsun diyor. Emirhan ve sevdikleri içinde geliyor.

Viyana Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan Umut Duran kardeşime doğum günün kutlu olsun Hasan kardeşim benim. İyi ki varsın adamım. Seviliyorsun, en kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Kardeşim sadece EA diyerek mesajını sonlandırmış. Umut Duran'a armağan olsun diyor ve ayrıca bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyoruz.

Evet, şu anda gelen mesajları 22.30'dan sonra yayınlamaya başlayacağız sevgili dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. İyi günler, ben A2 Koğuşundan Alper Ustabaş. Aynı sofrayı paylaştığım canlarım Azcan Hünerli, Sercan Yılmaz'a, Emir Şener'e, Azem Adanur, Cem Kaya, Hakan Eren, Yiğit Aslan, Doğukan Yılmaz, Akın Aksoy, Barış Türker'e, Azeri Elmettin, Türkan Çakıroğlu, Eyüp Şahin'e, Burhan Dinçer, Selçuk Gündüz'e, Volkan Demirci için Halit Altuğ, Mahmut Kılıç, Mustafa Çiçek, Mustafa Sarı ve Mehmet Yeleğe Gittin şarkısını armağan ediyorum diyor. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Fırtınalar bizi nereye sürüklerse sürüklesin. Bin bir mekan bulur konaklarız. Nasibimiz tufan da olsa, zindan da olsa fark etmez. Alper Ustabaş'tan armağan olsun diyor ve alakını kalıyor sırayı.

Bilmesinler adam gibi sevmeyi bilmeyenler. Kalemim, sazım ve tetik parmağım emrine amadedir. Ve Malatya'yı, Elazığ'ı, Ankara'yı ve İstanbul'u, Antalya'yı senin uğruna yıktım. Seninle başladığım savaştan ben tek tabanca çıktım. Kalbimin en dingin yeri acıyor şimdi. Yaktığım şiirlerimin hepsi senin içindi. Şiddetli bir aşkla vuruyor

Ali Kınık bizlerle beraber oldu ve senin uğruna dedi. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar. Babasından oğlu Alper Ustabaş'a armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için gelsin diyor babasından. Peki diğer bir mesajımız şimdi. Şimdi öncelikle bu güzel şarkıyı Çarşamba Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan amcam Canım İsa Çala, ardından Samsun TTP Kapalı'da C26 koğuşunda yatan abim Canım Kanım Caner Çala armağan ediyorum. Ayrıca Samsun Kapalı C3 koğuşunda bulunan abimin can arkadaşı Bekir Yedi, A26 koğuşunda bulunan Aziz Dala ve abimle aynı koğuşta C26'da yatan Çınar Aslan'a da kucak dolusu selamlar olsun. İçeride bulunan bütün abilerime, kardeşlerime ve dışarıda onları sevgiyle, hasretle, umutla bekleyen ablalarıma enişten selamlarımı gönderiyorum. Yol Yemez parçası Gönüller Bir Olsun. Umutlar tükenmesin. Allah herkese sabır versin. Sevdiklerine en kısa zamanda kavuşmayı nasip etsin. Hepinize selamlar olsun. İyi akşamlar diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

akşamlar. Ben A18 koğuşundan Ercan Keleş aynı çatı altında kadar bile yaptım. Kardeşlerim Can Altuntaş, Şeyhun Hasan, Burak Bektaş, Baran Özkan, Görkem Mert, Yıldırım Türkan Top, Yılmaz Berber, Bahi Çağdar, Eyüp Şen'e, Hakan Özdemir, Murat Şen, Zafer Bayrak, Selami Şahin, Özgür Kazancı, Burak, Orbay'a, Taşkın, Oflaz'a, Ömer Faruk, Sağlam'a selam olsun. Gör olsanız görecek, sağır olsanız duyacaksınız ve isim Can Altuntaş'a, Can abime, C.C. Aslan'a, Benim Yaşım Yok şarkısını armağan ediyorum. Ercan Keleş'ten armağan olsun diyor. Aynı şarkı için bir başka isteğimiz A7 Koğuşu'ndan Muhammed Eren Akçay, aynı çatı altında kadar bile yaptım abilerim. Kardeşlerim Efkarlı Ahmet Çoşkun, Muharrem Durgun, Hasan Bayrak, Mert Efe Önder, Serdar Çelik, Pasal Ahmet Seçkin, Şapkalı Ozan, Boksör Dodu, Hamza Marhan'a, Ahmet Uzun'a, Hasan Emre, Umut Özdal, Adem Sagamer'e armağan olsun bu parça diyor Muhammed Eren Akçay.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.

Radyolarını yeni açan dinleyenlerimize bir kez daha radyolarınızın başına hoş geldiniz diyoruz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye devam ediyoruz. 22.03 saatlerimiz sevgili dinleyiciler, yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Bir kez daha hatırlatmış olalım. Tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz A'dan Z'ye. İyi yayınlar diliyorum. Kuzeni Zeynep'ten Polat Ağaşe'ye sana kocaman sevgimi ve özlemimi gönderiyorum mektubunu aldım. Okumak bana çok iyi geldi. Telefon konuşmalarında bulunamadığım için üzgünüm. Yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyorum. Nerede ve ne koşulda olursak olalım, aramızdaki bağın asla değişmeyeceğini ve her zaman yanında olduğumu biliyorsun. İnanıyorum ki her şey çok yakında yoluna girecek. Sen kendine iyi bak, moralini yüksek tut. Arkadaş şarkısı armağan olsun kuzeni Zeynep'ten Polat Haç'e diyor.

Sami Gayrimenkul sponsorluğunda sıradaki mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. İyi yayınlar Aydık Hoşu'nda Doğukan Aktuman, namı değer boksör Dodu. Başta kader birliği yaptım abilerim Efkarlı Ahmet Çoşun, Muharrem Durgun, Hasan Baydar'a ve kardeşlerim Mert Efe Öner, İsmail Cem, Hasan, Emre, Duman'a ve A15 koğuşuna yatan resim Samet Yıldırım'a armağan olsun. Bu parça diyor Doğukan Aktuman'dan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ve diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, şarkı isteklerinizi güzel bir şekilde mesajlarınızın en sonuna yazın. Gelişi güzel şarkılar olmasın lütfen, bir kez daha hatırlatalım. Evet, sırada birbirinden güzel şarkılar, istek şarkılarımız sevdikleriyle buluşacak. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Hakan Allı'dan kardeşim Cem Arlı'ya armağan olsun. Tüm güzel şarkılar diyor. Peki.

0: neler yanar.
1: Evet, kaldığımız yerden devam edelim ve sıradaki mesajımıza geçelim. Sevgili dinleyiciler, şu anda gelen mesajları saat 23'ten sonra yayınlayacağım. Bekleyen dinleyenlerimiz var. İyi yayınlar. Selamun aleyküm, ben Emre Kabakçıoğlu. Aleyküm selam. Samsun Kabak'ta açıkta kader bile yaptım. Betan Tonga, Muhammed Kuru, Yavuz Enes İnan, Sehit Aba için Sehit Aba'ya armağan ediyorum bu parçayı. Emre Kabakçıoğlu'ndan armağan olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Bülent Rengi'den Arda Rengi'ne armağan olsun tüm güzel şarkılar. Samanla, zamanla ve sabırla evlat geçecek bu günlerde. İnşallah her şey gönlünce olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Bülent Rengi'nin içinde geliyor.

başkası duymaz. Bak kardeş, burası mahpus. Üşüsen üstünü örtenin olmaz. Yataklar soğuktur, duvarlar nemli. Avluda üç adım hayatın kendi. Işığı gördüğüne, güneşi gördüğüne şükredersin kardeş. Yine de

DNA Trabzon, Beşiktaş'ı cezaevinde yatmakta olan Kemal Sarıköse abime ve Samsun'da yatan Samet Yıldırım kardeşime, Sadecan Yıldırım'a, Dursun Ali Kılıç kardeşime, Mikail Yerli abime ve yeğenlerine, bizi tanıyan tüm dostlarımıza selam olsun. Özgürce günlerde görüşmek üzere abim Kemal Sarıköse. Samsun seni özledi, ismi unutulmaz, bazı insanların hayat herkesi zamanı gelince kavuşturur. Erkan Sarıköse'den sevgilerle diyor. Erkan Sarıköse için geliyor. Ali Kınık yorumu kuralsız yok.

İyi yayınlar diliyorum. Samsun Kapalıcı'ya 22'de yatan her şeyim Kader Yıldız. Seni çok seviyorum. Her daim aklımdasın. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Sesini duymayı bekliyorum. Beni ara mutlaka. Kocaman öpüyorum. Seni Allah'a emanet ediyorum. Bir tanem Sena'dan armağan olsun diyor Kader Yıldız'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Sevgili dinleyiciler, iyi yayınlar. Annesinden Erzurum, kapalı yapmak olan oğlum, canımın içi Emre Yağızkaya gelsin ama geçecek şarkısı Emre Yağızkaya armağan olsun annesinden diyor. Peki, Derya abi davacının güzel yorumlarından bir tanesi alıyor sırayı sevgili dinleyiciler, ama geçecek diyor. Geç.

FM. 22-23 saatlerimiz sevgili dinleyiciler. Sami Gayrimenkul sponsorluğunda beraberiz. Atakum'da hizmetinizde. Sami Gayrimenkul. Sıradaki mesajlarımıza geçiyoruz. Melek Köse. Çarşamba kadın kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan annem Melide Köse. Annem seni çok seviyorum. Sabretmeni istiyorum. Hasretinle yandı gönlüm. Anneme ve koğuş arkadaşlarına Saadet, Büşra, Ayşe ve ismini hatırlayamadıklarıma da armağan olsun diyor. Bir başka mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar Fırat aileme ve bütün radyo dostlarına armağan olsun en güzel şarkılar. Her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz. Peki İyi yayınlar Harun ben Gurbetten Sıla'ya tüm güzel şarkılar armağan olsun Harun'dan diyor. Harun ve sevdikleri için de geliyor. Evet sevgili dinleyiciler, bu şarkımıza daha sonra yer vereceğiz. Bir isteğimizi atlamışız. Samsun TTP Kapalı'da A2 koğuşuna yatmakta olan Halit Aktuğ'a yalnız isim parçası kardeşleri Hakan Özdenen ve Altu ailesinden sevgi ve özlemle armağan olsun. Halit Altuğ'a armağan olsun diyorlar. Yalnız Değilsin şarkısı.

Seni düşünmediğim bir gün, seni özlemediğim bir an yok. Bazen içimden sana anlatacak o kadar çok şey geçiyor ki keşke yanımda olsan da saatlerce konuşsak diyorum. Seninle ilgili en küçük ayrıntı bile benim için kıymetli. Çünkü sen benim hayatımda sıradan bir insan olmadın. Kalbime dokundun ve orada kaldın. Ne kadar zaman geçerse geçsin, sana baktığımda hissettiğim o duygu hiç değişmeyecek. Seni çok seviyorum her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya diğer parçası Armağan Olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Emrah Yalçın'dan Armağan Olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum Arda Rengin'den, aileme armağan olsun tüm güzel şarkılar diyor Arda Rengin'den ailesi için. Bir başka mesajımıza geçiyoruz. Biraz seri olmaya özen gösteriyoruz. İyi yayınlar diliyorum. Can Kapkara'dan Umut Turan'a doğum günün kutlu olsun, nice sağlıklı yaşların olsun. Tüm C6 koğuşuna da selam olsun. 3 gecede yatamadım parçası Can Kapkara'dan Umut Turan'a armağan olsun diyor. Bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyoruz. Sağlık, mutluluk temennisiyle inşallah diyoruz. Sevdiklerimize ver.

Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş'a armağan olsun. Biz seninle her gün birbirimizin kalbini de kırsak bilsek de ben seni her şeyden çok seviyorum, özlüyorum sevdiğim. Yarın yanına geleceğim, hasta olduğunu duydum. Allah şifa versin, dikkat et kendini, öpüyorum. Sıradaki tüm güzel şarkılar sana armağan olsun diyor Yağmur İptaş'tan.

Perşembe gecesinde gece devam ediyoruz. Takvim yaprakları 15 Ekim'i gösteriyor. Yağmurlu ve Samsun gecesinde beraberiz sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Selamünaleyküm, ben Davut Süren. Aleyküm selam Davut Süren. Kapalıda yatan kardeşlerim Seyit Han Demir, Serkan Aksu, Barış, Türker'e sizin aracılığınıza çok çok selam gönderip gözlerimden öpüyorum. Diğer dostlarım Yiğit Han, Kutbay, Cemal Allı, Tuna, Bartu, Coğlu, Evren Topalı, Hakan Aksu'ya, Eyüp Can, Albayrak, İbo Koca, Mustafa Çiçek ve tüm adını geçemediğim kardeşlerimizi özgürlük serveti olsun. Allah'a emanetsiniz. Sakın Barış'ım, Seydum, tüm güzel şarkılar sizler için armağan olsun diyor. Davut Süren'den armağan oluyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. Selamünaleyküm, ben Hasan Kazan. Aleykümselam Hasan. Samsun TTP Kapalı'da yatmakta olan canlarım Ayhan Sisko, Yahya Sisko, Emrullah İnce, Gökhan Karalı, Ahmet Uzun, Mertcan Yiğit ve beni tanıyan tüm dostlara selam olsun. Yarın çıkacak kadar umutlu, yıllarca yatacak kadar sabırlı olun. Bugün değil ama elbet bir gün sizi seven dostunuz Hasan Kazan diyor.

İhsan ve katkılarıyla sevgili dinleyiciler, sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Hasret Varol'dan Samsun T-Tipi C26 koğuşuna yatan kardeşim Ufuk İşler'e selam olsun. Allah'a emanetsin. Hasret Varol'dan armağan olsun Ufuk İşler'e diyor.

İyi yayınlar diliyorum. Gecenin tüm güzel şarkıları A20 koğuşuna yatan Aslan oğlum Batuhan Say'a armağan olsun, seni çok seven annenden armağan olsun diyor Batuhan Say'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Melek Köse Çarşamba Kadın Kapalı A5 koğuşuna yatmakta olan annem Mevlüt'e. Köse, annem seni çok seviyorum, sabretmeni istiyorum. Anneme ve koğuş arkadaşlarına, Saadet, Büşra, Ayşe ve ismini hatırlayamadıklarıma armağan olsun diyor Melek Köse.

Bazen sana söylemek istediğim o kadar çok şey oluyor ki kelimeler yetmiyor, sadece şunu bil, seni her gün aynı özlemle düşünüyorum. Yokluğun içinde kocaman bir boşluk ama sevgin bana güç veriyor. Bir gün bu hasret bitecek, buna bütün kalbimle inanıyorum. O güne kadar seni hep aynı sevgiyle bekleyeceğim her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra'ya armağan olsun, hasretine yandı gönlüm parçası diyor Emrah Yalçın'dan.

22 kurşuna nerede alacağım Büyükdağ Çarşamba'da bulunacağım. Parçalarım Eda Büyükdağ Aslı'nın. Aysun Büyükdağ, sizi çok seviyorum. Yarın mektup ulaşır canlarım diyerek mesajını sonlandırıyor.

İyina Samsun TTP kapalı yatağın Umut Duran kardeşime doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim benim, iyi ki varsın. Adamım seviliyorsun, en kısa zamanda kavuşacağız. Kardeşim sadece A diyerek mesajını sonlandırmış denicimiz. Diğer bir mesajımız, iyi günler diliyorum. Emre Yağızkaya'dan anneme armağan olsun bu parça ve doğum günün kutlu olsun diyerek mesajını sonlandırmış. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimize de armağan ediyorum.

Seri bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mesajlarınıza yer vermeye sevgili dinleyiciler. Şu anda geceye dair bekleyen 3-4 mesajımız var. Gelen mesajları da listemize dahil ediyoruz. 22.53 saatlerimiz Perşembe gecesinde. İyi yayınlar diliyorum. Can Kapkara'dan Umut Turan'a doğum günün kutlu olsun. Nice sağlıklı yaşların olsun. Tüm C6 koğuşuna da selamlar. Can Kapkara'dan diyor.

İyi yayınlar, ben Sinem. Samsun kapalı yatan canım eşim. Uğur'um ilk öncelikle. Umarım iyisindir, iyi ol bir tanem. Merak etme, her şey çok güzel olacak. Ben senin hep yanındayım. Hep de olacağım eşim. Mektup bugün geldi bir tanem. Ben de evdeyim. Aklın kalmasın, seni çok seviyorum ve hep de seveceğim. Kendine dikkat et. En kısa zamanda kavuşacağız ilk göz ağrım. Sinem'den armağan olsun eşim, Uğur'um için diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar Ebru Gündeş, saygılarımla. Şarkısı Samsun TTP Kapalı'da Adnan Can İçi Yene ablasından Armağan Olsun Haltaya beraber dinlemek umuduyla inşallah seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış ve Adnan Can İçi Yene ablasından Armağan Olsun diyor.

Güzel yorumlarından bir tanesi de Ebru Gündeş'in geride bıraktığı değerli dinleyiciler. Son saatimize girmiş bulunuyoruz Perşembe gecesinde. Sam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar gurbetteki oğlum için Efe Kağan'a armağan olsun. Annen seni çok seviyor ve özlüyor notuyla armağan olsun diyor Efe Kağan'a. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz değerli dinleyiciler. C11'den Tansu Kaplan'dan. Özüm Eda Büyüktağ Aysun, Büyüktağ Can Bağları, Mebru Kurt, Aleyna Olgun, Sibel Kaya, İlif Kaya, Asin Avanlıoğlu, Nusin Açalık, İdem Özsali, Hasret Karakuş, Ayşegül Uluç, Eda Güney, Çağla Aras, Suna Koça, Aleyna Ceylan, Küçük Ayşe Muzo, Ebuşa, Arman olsun. Bugün demir parmaklıklar var ama yarın umut var. En kısa sürede görüşmek dileğiyle diyor. Tansu Kaplan'dan Arman oluyor. İyi yayınlar Davut Süren, Can Kardeşlerim, Barış Türker'e, Aslan Seydom, Özüm Serkan Aksu, hasretim size, kardeşlerim elbet kavuşacağız. Bu şehir size hasret şarkısını kardeşlerime armağan ediyorum diyor Davut Süren'den.

Evet sevgili dinleyiciler, benden de tutkuyla dinleyenlerimize armağan olsun bu güzel yorum. Yeni C26 koğuşundan Erdem Tekin Aslan Kader Birliği yaptığımız Feridun Seven Fatih Çetin, Sercan Bulut'a, Türkan Bektaş'a, Miraç Efe Karakoç'a, Çınar Aslan, Turgut Yusuf Fırıncı, Ümit İşler, Efekan Öksüz, Enes Bildik, Erkan Balık, farklı koğuşlarda yapmakta olan Melih Altay, Harullah Kılıca, Hakan Kocaman Hilmi, Kutukoğlu, Tunay Çakır, Berat Toprak, Serkan Kocaoğlu, Yiğit Tuğra Aslan'a armağan olsun bu parça diyor Erdem Tekin Aslan'dan.

Sevgili dinleyenler, bu şarkı Samsun Kapalı A2 koğuşunda kalan sevgilim Barış Türker'e tuhanasından gelsin. Gözlerim seni, ellerim ellerini, kalbim sana kavuşmayı özledi. Bir gün bütün yollar bizi birbirimize çıkaracak ve bu hasret edecek. O güne kadar sevgimle, sabrımla ve umutlarımla seni bekleyeceğim. Kavuşacağımız günün hayaliyle seni çok seviyorum sevgilim. Barış Türker'e armağan olsun tuhanasından diyor. Sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: Perşembe gecesinde beraberiz. Kalpten Kalbe programında takvim yaprakları 15 Ekim'i gösteriyor. Sevgili dinleyiciler, Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun T-Tipi Kapalı'da yatan aidi Muhammed Emir Albayrak için yanında olmak isteyip olamadığım bir gün daha geçti. Şimdi sen söyle, ben bu şehrin neresine sığayım? Aslı'dan Emir'e armağan olsun bu parça diyor.
1: Gençliğimi kimse bilmez. Sakallarımdan çocuk kokusu, ağzımdan ay ışığı fışkırır benim. Ceketimi yağmurlara astığımdan beri tehlikeli şiir okur, dünyaya sataşırım ben.

Eksiktim, yarım kalmıştım. Ta ki sen gelene kadar senden sonra bütün olmak nasılmış? Onu öğrendim. İyi ki geldin, iyi ki beni buldun. Her günümde, her anımda iyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum. Samsun Aşık'ta yatan Onur'a gelsin bahardan diyor. Bahar için gidiyor.

Son saatimiz izle devam ediyor beraberliğimiz Samayi Gayrimenkul sponsorluğunda 23.30 saatler. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan eşim Sezgin İptaş, hayatımın en kıymetlisi bazen birbirimizi kırabiliyoruz, bazen öfkemize yenilip kalbimizdekileri doğru anlatamıyoruz ama ne olursa olsun sana olan sevgim hiçbir tartışmaya sığmayacak kadar büyük. Belki bugün birbirimizi üzdük, belki ikimizin de içinde kırgınlıklar var ama ben hiçbir kırgınlığın sevgimizin önüne geçmesini istemiyorum. Sen benim sadece eşim değil, hayat arkadaşım, huzurum. En zor zamanlarda bile yanımda olmasını istediğim insansın. Hayat her zaman kolay olmayacak. Bazen yorulacağız, bazen anlaşamayacağız ama ben seninle her şeye rağmen el ele kalabilmeyi istiyorum. Çünkü benim için önemli olan hiç tartışmamak değil. Her tartışmadan sonra yine birbirimizin elini tutabilmek. Eğer seni üzdüysem, kalbini kırdıysam inan ki bu benim de içimi acıtıyor. Senin mutsuz olman, kalbinin yorulmasını istemiyorum. Senin mutsuz olmanı, kalbinin yorulmasını istemiyorum. Allah'a emanet ol. Yarın yanına geleceğin dikkat et kendine, öpüyorum. Yağmur Yağ şarkısı armağan olsun Yağmur İptaş'tan diyor.

0: İyi yayınlar diliyorum. Samsun TTP Kapalı'da yatan Adnan Can İçigen'e, canım arkadaşımın kardeşine sevgilerimle, inşallah en kısa zamanda kavuşur, güzel günlerin günlerde yeniden bir araya geliriz. Adnan Can İçigen'e armağan olsun diyor.
1: Taner'le Kalpten Kalbe programı devam ediyor.

Yenar Taner ve ben Karakız ve Sülüm. İnsan bazı yıllarını yaşar geçer bazı yıllarını bir ömre sığdıramazmış. Benim senden ayrı geçen her günüm içimden bir şeyleri eksiltiyor. Keşke zamanı geri alabilsem de sana sarıldığım günlerde biraz daha fazla kalsam. Ben senden geçen yılları değil seninle yaşayamadığım günleri istiyorum. Keşke her şeyin Resul Dalbe'ye armağan olsun bu parça diyerek mesajını sonlandırmış.

Bir yerine sensiz sabah olmuyor şarkısını rica ediyorum. Bahardan onlara armağan olsun. Sabırsızlıkla bekliyorum kavuşacağımız güne aşkım. Bahardan onlara armağan olsun diyor. Sensiz sabah olmuyor sevenleriyle buluşuyor sevgili dinleyiciler. En güzel şarkıların adresinde Kalpten Kalbe programında sonlara yaklaşıyoruz. Yerine Samsun Kapalı'da yatan A7 Muhammed Emir Albayrak için seni düşünmeden bir gün bile geçirmedim. Deli Rüzgar parçası Aslı'dan Emir'e armağan olsun diyor. Aslı için de geliyor.

İyi yayınlar Yuka'dan tüm sevdiklerine armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar diliyorum. Kara kız notunu aldım. Senin için her şeyden vazgeçerim demiyorum ama senin benim hayatımdaki yerini hiçbir şeyle değiştiremem. Bazı şarkılar vardır. İki insanın arasında bir hatıradan çok daha fazlasıdır. Deli gömleği bizim şarkımız. Her duyduğunda bir iki bu şarkının bir ucunda sen, diğer ucunda seni özleyen kara kızın var. Her şeyim Resul Dalbey'e armağan olsun diyor.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Yoğun bir mesaj trafiğinde sevgili dinleyiciler, tüm mesajlarınıza yer veriyoruz ve şu anda geceye dair bekleyen iki mesajımız var. Sonrasında vedamız olacak Sami Gayrimenkul sponsorluğunda. İyi yayınlar Karakız. Sensiz kaçınca gece geçmiyor günler. C2 koğuşundaki sevdiğim adam Resul Dal Bey için gelsin. Resul, günler geçiyor. Sensizlik alışılacak bir şey değil. İnsan sevdiğinden uzak kalınca hayat devam etse de kendi içinde bir yer hep eksik kalıyor. Benimki de senin olduğun yer yıkılasın bir dünya. Bu şarkı sana gelsin sevgili Müslüm Öğüt. Sen yine açık yatarsın, kendine iyi bak. Karakız'dan Resul Dal Bey'e armağan olsun diyor.

0: Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet.
1: İyi yayınlar diliyorum. Emre Yağız Kaya'dan anneme armağan olsun ve doğum günün kutlu olsun. Seviyorsun tüm güzel şarkılar ve bu şarkıda armağan olsun. Annem için armağan olsun diyor Emre Yağız Kaya'dan. Ve bugün doğum günü olan tüm dinleyenlerimizin de doğum gününü kutluyoruz bir kez daha.

Saat 20'de başladı beraberliğimiz. Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler son bir mesajımızı aktarıyoruz ve beraberliğimizin de sona gelmiş bulunuyoruz. Mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk katan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz. Sesimizde yavaş yavaş yorulmaya başladı bu gece. Ama tüm mesajlarınıza yer verdik. İyi yayınlar diliyorum. Sen benim en güzel kaderim, en kıymetli emanetimsin. Bu dünyada kalbim kimi seçtiyse ömrüm de onu seçti. Sen benimsin, yüreğimin, dualarımın ve yarınlarımın sahibisin. Gün gelir hasret biter, geriye sadece birbirimize ait olduğumuz o güzel günler kalır. Seni ömrümün son nefesine kadar seveceğim üzerine ört, kafana hiçbir şey takma. Seni kocaman öpüyorum Rabbime, emanetsin her şeyim Emrah Yalçın'dan. Yoluna kurban olduğum Kübra'ya armağan olsun bu parça diyor. Emrah Yalçın için geliyor gecenin son isteği. Bir sonraki yayında 20.00'da buluşmak üzere. Hoşçakalın.

Yatırımda güven, gayrimenkulde Samet. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

soytarlık etmeden güldürebilmek seni, ekmek çalmadan doyurabilmek ve haksızlık etmeden doğan güneşe, bütün aydınlıkları içine süzebilmek gibi mülteci isteklerim oldu ara sıra, biliyorsun. Şimdi iyi niyetlerimi bir bir yargılayıp asıyorum.

kafamı duvara vurmadan tanıyabilmek seni. Beyninin içindekileri anlayabilmek ve yitirmeden yüzündeki anlık tebessümü. Bütün saatleri öylece dondurabilmek için çıldırasıya parladım kendimi. Lanet olsun. Artık sigarayı 3 pakete çıkardım günde. Olsun gözüm olsun. Ne olacaksa olsun.